Yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yardımlar gelmeli gelmeli yard